0: Tam kalır ki. Afi çıkmadı. Bizim sizi kettik mi lan afi? Hoş şirketik bana matak. Aksa ulusken slayıkta. Kim kütelen zikir. Bakın şey kınayım. Kınayım. Mikşat kınayım. Vayuç. Çani hiç satmaz tabiyen. Zitlimizler. Kana zitlimizdesin sıkı. Ben kişi adam sıkı. Ama açılmadı ki işte. Bizim bir kişi hatta. Dolunlar da o kişi. Bir başı da asıydı. Dolunlar da şimdi çani gitmesin diye kıkır. Mağazın kilitlisi de kalkmazdı. Şahıcı ki akıl. Ama kalkmış. Atakta tasayına pısız kılırdı, tatlısmış. Dönüş çıktı. O kedi. İkimiz üç kaçta sürük.
1: Bu kuhuş mu?
2: Bu kuhuş mu?
1: Bu kuhuş dedikçe ne?
0: Çıktı bir şıkkılar, kirlilerini aldı. Bakırtını attık, çıktı üstüne. Çıktı kıta tutmuş, kalasını sıkışıydı. Çıktı kenar. Zahmiş kıta kıta olsun. Kırkını aldı. Kıta tutmuş. Zahmiş ağaç. Dağılış ağaç, lan gidişti, zıdağlar. Üçüncü farkının tutakısı. Valiydi sorunu çok kısas kalır. Bir kitap ötüsü bir kitap ötüsü kuras çıkar. Ondan yemeyiz iki dakikada. Taşıdığında iri işi işte ben. Sayet işte ben. Korkun da etkiler. Bakın tümazı, yukuna. Mırıs, dağıngiz, ordunç. Nasıl sanık gibi kullanıp, hızla olsa tutun, gitmeyse gelap. Ağaçlar, hadi şey de kullanıp. Ay kişisel lavuktanız kızartmasın. İkinci kez kısa çıkıştı. Şişten de akıl. Tabın dişte tuttu. Sükütünü lağıtlar. İki patın siz kıydı kezka. Sükütümü de balık yazılayla. Bak, ulan ağzını noktayı çizip kal. Aykın çizgatı çizip kal. Kızdan kulasını katadı çizip kal. Çizip kal. Aksın. Kulsa o atlatı çizip kal.
3: Hi.
4: And did sign up at the New Hulk Radio.
3: Sawanako. So that Otto on that and down.
5: 91.1 FM.
3: Hi.
6: Hello, Ike.
7: 91.1 FM, New Hulk Radio.
6: I'm just going to have to check the lines, going to have to let in. A little system. I'm going to have to let us go to the show.
8: Skal så stimulere skal kigge om nu.